0: Ara.
1: Gec olmadan eğlece bas. İri sağlam hayat terzini dayandır. İdmanla yola çık. Gençliğini, güzelliğini koru. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir. 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Afta.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif eder. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisyon dünyasına adım atan. Etraflı malumat için www.cfi.trade sitesine dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.

0: Bakıda saat 2'di.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: stillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu. Hafta.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
4: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin esim, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dersler, yatak otakları, konak dersleri. 200'e yakın mağazada minlerle seçim sizi gözleyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometre. Əlaqə Ulduz 51-15.
6: Pensiya 600 manatdırsa, kredit ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin manata dek. Üstelik zaminsiz tam online kredi Dostbank'ta var.
7: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
8: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere. Şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yulcu G 17 manat 99 gepik. 1 tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: is a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Bakıda akşam saat 6'dır.
2: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 litrelik yonca karıdalı yağı 4 manat 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.

0: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muhasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir. 107.7 After FM.
1: Sizinle aynı yolda.
0: After FM. Big pimpin' baby.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkısın sen.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasan ben de olmam.

0: Bakı'da gece saat 11'di.
1: Cem'e 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Sizlere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu. Hafta.